0: Tabarokta.
1: Tabarokta.
0: Ya Dzal Jalali.
1: Ya Dzal Jalali.
0: Wal Ikram.
1: Wal Ikram.
0: La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah.
1: Wahdahu la syarika lah.
0: Lahul mulku.